gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va

tuk. Kai kod kiyatana samandh kai kod nana aparakar dhand kai kod kiyatar divay kai kod krimar swaranthi vay. Kai kod dakinnar pesat kai kod poot presukar mergat sabte nera sabhute dur nanika palavtre aparapuray. Kai kod patal kevasi kai kod nark surganevasi kai kod janamay jeevahem bharay. Kai kod bojuni pray kai kod betuti kai kai kod kalah thakpahe. Kai kod kiyatanamand kai kod maya mechanta. Jede panate te rakhinani sakh prakhyate kai kod pai bhairagi ram nam sangtin livlagi. Kai kod prabhko kho jante yatam mein par brahmla hante kai kod dasam prabhyas tinko milio prabh avinas. Kai kod manga sat sang parvam tin laga rang jinko hoye aap so prasanna nanak te jan sada tan tan.